0: aşkım.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: yollar olsun.
1: Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Merz openly criticized Donald Trump over Iran right now.
2: Politiken ist es ja immer so eine Sache. Die Rede
3: German Chancellor Friedrich Merz offering a strong rebuke of the Trump administration.
4: Talking a little bit about Iran today, and he's been helping us out. You've been very nice.
5: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni küçük düşürdüğünü söyledi. Kuzey Vestfalya'nın Marsberg bölgesinde öğrencilerle bir etkinlikte bir araya gelen Başbakan Merz, İran savaşını sert ifadelerle eleştirdi, Amerika'yı bir stratejisi olmamakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tarafından aşağılandığını savunan Merz, İranlıların beklenenden daha güçlü olduğunu ve Amerikalıların müzakerelerde, görüşmelerde ikna edici bir stratejiye sahip olmadığını ifade etti.
6: Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen, 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen. Zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt.
5: Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in açıklamalarına Washington merkezi Beyaz Saray'dan cevap gecikmedi. ABD Başkanı Trump, Merz'i İran Savaşı ile ilgili eleştirilerin nedeniyle sert sözlerle hedef aldı. Trump kendi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarında Merz'in ne hakkında konuştuğunu tam olarak bilmediğini öne sürdü. Ayrıca Merz'i İran'ın nükleer silaha sahip olmasına göz yummakla suçladı.
7: Today, President Trump fired back on his Truth Social platform. Trump wrote, "The Chancellor of Germany, Friedrich Merz, thinks it's okay for Iran to have a nuclear weapon. He doesn't know what he's talking about. If Iran had a nuclear weapon, the whole world would be held hostage."
5: Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden ateşkes süreciyle bölgede silahlar susarken tehditvari açıklamalarını sürdüren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bu sefer hedefinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz vardı. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise, das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşk.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Derya Ulu, Hani.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay. Ne değişti söyle dünden beri.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, bakım eğitiminde öğrenci sayısı artarken öğretmen açığı büyüyor. Almanya'da bakım alanında eğitim almak isteyen gençlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl yeni eğitim sözleşmeleri %8 artarak yaklaşık 64 bine çıktı. Ancak bakım okullarında bu kez öğretmen eksikliği yaşanıyor. Uzmanlar öğretmen açığının eğitimde ciddi bir darboğaz oluşturabileceğini söylüyor. Almanya'da camiye yönelik saldırı artan İslam karşıtlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Almanya'nın Memmingen kentinde bir camiye çirkin bir saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler cami girişine domuz kafası bıraktı ve duvarlara hayvan kanı sürdü. Olayın ardından devlet güvenliği birimi soruşturma başlattı. Yaklaşık 1,6 milyon Suriyeli ülkesine geri döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Suriye'deki iktidar değişiminden bu yana yaklaşık 1,63 milyon Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'den yaklaşık 640 bin, Lübnan'dan 630 bin ve Ürdün'den 285 bin kişi dönüş yaptı. Almanya'dan ise geçen yıl 3678 Suriyelinin gönüllü olarak döndüğü bildirildi. Türkiye'de meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar, sağanak ve fırtına beklenen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Antalya ve Konya'da var. Uzmanlar sel riskine karşı uyarıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, bakım eğitiminde öğrenci sayısı artarken öğretmen açığı büyüyor. Almanya'da bakım alanında eğitim almak isteyen gençlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıl yeni eğitim sözleşmeleri %8 artarak yaklaşık 64 bine çıktı. Ancak bakım okullarında bu kez öğretmen eksikliği yaşanıyor. Uzmanlar öğretmen açığının eğitimde ciddi bir darboğaz oluşturabileceğini söylüyor. Almanya'da camiye yönelik saldırı artan İslam karşıtlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Almanya'nın Memmingen kentinde bir camiye çirkin bir saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler cami girişine domuz kafası bıraktı ve duvarlara hayvan kanı sürdü. Olayın ardından devlet güvenliği birimi soruşturma başlattı. Yaklaşık 1,6 milyon Suriyeli ülkesine geri döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Suriye'deki iktidar değişiminden bu yana yaklaşık 1,63 milyon Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'den yaklaşık 640 bin, Lübnan'dan 630 bin ve Ürdün'den 285 bin kişi dönüş yaptı. Almanya'dan ise geçen yıl 3678 Suriyelinin gönüllü olarak döndüğü bildirildi. Türkiye'de meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar, sağanak ve fırtına beklenen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Antalya ve Konya'da var. Uzmanlar sel riskine karşı uyarıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: bu kalp.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Stuttgart şehir merkezindeki ücretsiz blok parti etkinliğine cuma akşamı 1500'den fazla kişi katıldı. Kalabalığın sokaklara, pencerelere ve otopark kenarlarına yayılması üzerine organizatör polisi çağırdı. Polis Steinstraße'yi geçici olarak kapattı, konserler yaklaşık 1 saat durdu, olayda kimse yaralanmadı. Tren çalışanları artan saldırılar nedeniyle daha fazla koruma istiyor. Stuttgart ana tren garında sendikalar toplu taşımada çalışan personele yönelik şiddete dikkat çekti. EVG anketine göre çalışanların 3'te 1'i mesleği bırakmayı düşünüyor. Her iki çalışandan biri fiziksel saldırı yaşadığını belirtiyor. Sendikalar trenlerde çift personel, daha fazla güvenlik görevlisi ve federal polis istiyor. Baden-Württemberg'de Yeşiller ve CDU yeni koalisyon için büyük bir adım attı. Sözleşmenin çarşamba günü açıklanması, Cem Özdemir'in ise 13 Mayıs'ta eyalet başbakanı seçilmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM, arabesk. Yakışır.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: sabahlar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
2: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart şehir merkezindeki ücretsiz blok parti etkinliğine cuma akşamı 1500'den fazla kişi katıldı. Kalabalığın sokaklara, pencerelere ve otopark kenarlarına yayılması üzerine organizatör polisi çağırdı. Polis Steinstraße'yi geçici olarak kapattı, konserler yaklaşık 1 saat durdu, olayda kimse yaralanmadı. Tren çalışanları artan saldırılar nedeniyle daha fazla koruma istiyor. Stuttgart ana tren garında sendikalar toplu taşımada çalışan personele yönelik şiddete dikkat çekti. EVG anketine göre çalışanların 3'te 1'i mesleği bırakmayı düşünüyor. Her iki çalışandan biri fiziksel saldırı yaşadığını belirtiyor. Sendikalar trenlerde çift personel, daha fazla güvenlik görevlisi ve federal polis istiyor. Baden-Württemberg'de Yeşiller ve CDU yeni koalisyon için büyük bir adım attı. Sözleşmenin çarşamba günü açıklanması, Cem Özdemir'in ise 13 Mayıs'ta eyalet başbakanı seçilmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

istiyorum. Şimdi enerjik bir şarkıyla programımıza başlıyoruz. Alize Rüzgar'ı programına hepiniz hoş geldiniz. Güneşten suçlarımdan biri.

0: Sevgili dinleyiciler, Güneş'ten Suçlarımdan Biri şarkısını dinledik. Metropol FM'desiniz ve Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Ben Alize. Bir önceki anonsta sizlere merhaba dedim, programa hoş geldiniz dedim ama size ses gelmedi çünkü mikrofonu kapalı unutmuşum. Almanya'da bugün hava o kadar sıcak ki baktım ofise gelirken her yerde bir sıcak güneş. Bugün öyle bir güzel bir pazar günü oluyor. Umarım herkes evlerinde olan, işte olan, dışarılarda olan herkes güzel, keyifli bir gün geçiriyordur. Şimdi hem güzel şarkılar çalacağız önümüzdeki birkaç saat boyunca, hem de sohbet edeceğiz, biraz güleceğiz, eğleneceğiz. Bu güzel pazar gününü daha da güzelleştireceğiz. Gelecek olan şarkımı sizler için seçtim. Yine enerjisi yüksek, günümüzden olmasına rağmen nostaljik de bir tınısı olan çok hoş bir şarkı. Emre Fel ve Fan Takıl'dan Bir Güldün.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

Sevgili dinleyiciler, Sefo ve İrem Derici'den Senden Kalanlar şarkısını dinledik. Şimdi ise nostaljik 1970'lerden bir şarkıyla devam ediyoruz. Ve bu şarkı çok da sevilen, çok da tekrarı yapılan, cover'ı yapılan bir şarkı. İlk önce Orhan Gencebay söylüyor bu şarkıyı. Sonra 1970 yılında Kara Gözlüm diye bir Yeşilçam filmi çıkıyor ve Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın aşk hikayesini izlerken dinliyoruz bu şarkıyı. Ve şimdi de günümüzden Pau'dan ve gerçek ismiyle Ayhan Ulu'dan geliyor. Pau'dan Sevemedim Kara Gözlüm.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Enerjik bir düetle devam ediyoruz. Burak King ve Serdar Ortaç'tan Niye Niye.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart şehir merkezindeki ücretsiz blok parti etkinliğine cuma akşamı 1500'den fazla kişi katıldı. Kalabalığın sokaklara, pencerelere ve otopark kenarlarına yayılması üzerine organizatör polisi çağırdı. Polis Steinstraße'yi geçici olarak kapattı, konserler yaklaşık 1 saat durdu, olayda kimse yaralanmadı. Tren çalışanları artan saldırılar nedeniyle daha fazla koruma istiyor. Stuttgart ana tren garında sendikalar toplu taşımada çalışan personele yönelik şiddete dikkat çekti. EVG anketine göre çalışanların 3'te 1'i mesleği bırakmayı düşünüyor. Her iki çalışandan biri fiziksel saldırı yaşadığını belirtiyor. Sendikalar trenlerde çift personel, daha fazla güvenlik görevlisi ve federal polis istiyor. Baden-Württemberg'de Yeşiller ve CDU yeni koalisyon için büyük bir adım attı. Sözleşmenin çarşamba günü açıklanması, Cem Özdemir'in ise 13 Mayıs'ta eyalet başbakanı seçilmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi sizlere orijinali Tarkan'dan olan çok sevdiğim bir şarkı çalacağım. Diyor ki bu şarkıda, azar coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Yani böyle bir aşk ve ayrılık şarkısı. Sakiler yorumlayışıyla Kış Güneşi.

Sevgili dinleyiciler, Doğukan Manço ve Tuğba Yurt'tan Sakin Ol şarkısını dinledik. Ne güzel diyorlar. Ölümlü dünya, ölümlü insan, ha alim olsan, ha zalim olsan. Gerçekten öyle. Şimdi güzel pazar günümüze devam ediyoruz. Şu an bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Evde misiniz, balkon keyfinde misiniz, kahve keyfinde misiniz, bahçede misiniz? Bana WhatsApp hattımızdan fotoğraf atın, biraz sohbet edelim. WhatsApp hattımız 0-32-117-97-071. Yeni gelecek olan sizler için seçtiğim şarkı Süperstar Tarkan'dan geliyor. Ve Tarkan'ın 2025 yılında çıkmış, yani yeni bir şarkısı. Ve Tarkan bence tabii ki ne yapsa güzel yaptığı için yine harika bir şarkı geliyor. Tarkan'dan Dönmüyor Giden.

Sevgili dinleyiciler, Ece Seçkin'den Dibine Dibine şarkısını dinledik. Az önce demiştim güzel, bu güzel, bu güneşli pazar gününü nasıl geçiriyorsunuz, fotoğraf atın diye. Bir dinleyicimiz Stuttgart'tan Fatih Bey bir fotoğraf atmış. Demiş ki şu an 24 ayar altın kaplama yapıyorum. Ve attığı fotoğrafa baktım, böyle ne kadar değişik görünüyor. Bir laboratuvar ortamı gibi görünüyor böyle. Eşyalar, altın, eldivenler falan, ne kadar ilginç meslekleri olan, ilginç işleri olan dinleyicim var. Gördükçe şaşırıyorum. Harikasınız hepiniz. Ve Fatih Bey bir yandan da demiş ki keşke bu güzel havada dışarıda olabilsem. Haklısınız Fatih Bey. Bugün işe gelirken, stüdyoya gelirken ben de öyle hissettim. Ama ne yapayım, bir yandan da işimi çok seviyorum. Buraya geliyorum, böyle sohbet, muhabbet, müzik, eğlence. Zaman geçiyor. Önümüzdeki birkaç saat boyunca birlikte eğlenerek bu güzel pazar gününü geçireceğiz. Şimdi çalışan diğer dinleyicilerime soruyorum. Şu an siz neler yapıyorsunuz? Nasıl işler yapıyorsunuz? Fotoğraf atın, çalışma sohbetimize de devam edelim. Sıradaki şarkımız Yaşar'dan Bir Tanem.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
3: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Demiştim ki pazarınız nasıl geçiyor? Fotoğraf atın. Bir sürü dinleyicim fotoğraf atmış. Çok teşekkür ederim ve gerçekten herkes bambaşka bir şey yapıyor. Bir dinleyicimiz demiş ki şu an bir yufka fotoğrafı atmış. Haftayaki börekleri yetiştiriyormuş, siparişleri yetiştiriyormuş. O da evde yufka açıyor. O kadar güzel, o kadar lezzetli görünüyor ki keşke gösterebilsem size o yufkaları. Canımız çekti. Burada olsa da yesek. Belki iş çıkışı gider. Bir yerim. Böyle bir börek yerim bakalım. O zaman sıradaki şarkımız Hande Yener ve Madrigal grubundan çok tatlı bir düet. Enerjisi yüksek bir düet. Şu an yufka açan, mutfakta çalışan tüm dinleyicilerimize gelsin. Ego şarkısı geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Doğukan Sarıtaş ve Rain Man'den Maşallah şarkısını dinledik. Ve bu şarkı çalarken bir dinleyicimiz yazdı, Kezban Hanım. Dedi ki bugün pazar günü mangal günü ve Kezban Hanım'ın nenesi 70 yaşına giriyormuş. Onun için güzel bir mangal yapıyorlarmış. Tam bu mesaj gelirken çalan şarkının adı Maşallah'tı. O zaman o şarkı da Kezban Hanım'ın nenesine gelmiş olsun, 70 yaşına giriyormuş. Allah uzun, sağlıklı, güzel bir ömür versin. Şimdi sizler için çalacağım yeni şarkımız genelde Teoman'dan dinlemeye alışık olduğumuz bir şarkı. Kupa Kızı ve Sinek Valesi. Ve bu ismi hep duyuyoruz, Kupa Kızı, Sinek Valesi diye. Eğer derseniz bunlar ne demek? Bunlar iskambil kartları, hani oynadığımız, ettiğimiz. Ama bunların tarihi bir hikayesi var. O da şuymuş: 14. yüzyılda, yani Orta Çağ'da Kupa Kızı asiller sınıfını temsil ediyormuş. Sinek Valesi ise köylüler sınıfını temsil ediyormuş. Yani Teoman bu şarkının adını böyle asil bir kızla köylü bir erkeğin imkansız, asla gerçekleşemeyecek aşkından almış. Böyle bir imkansızlığı anlatmış bu şarkıda. Ve şimdi de Teoman'ın bu şarkısını Buray'ın yorumuyla dinliyoruz. Buray ve Teoman'dan Kupa Kızı ve Sinek Valesi.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Jan-Henner Reitze. Fast genau ein Jahr ist die neue Bundesregierung im Amt und Union und SPD stehen unter Druck. Unionsfraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger warnt im Handelsblatt vor wachsendem Vertrauensverlust und fordert von der Koalition mehr Tempo und weniger Streit.
2: Bilger sagt ziemlich deutlich, ständige Vorwürfe und Blockaden schaden dem Eindruck, dass die Regierung handlungsfähig ist. Sein Appell, wieder mehr zusammenarbeiten und konkrete Reformen auf den Weg bringen. Die Herausforderungen seien groß, innenpolitisch und international. Gleichzeitig versucht er zu beruhigen und betont, die demokratischen Strukturen in Deutschland seien stabil. Trotzdem zeigt eine aktuelle Umfrage, viele Menschen zweifeln daran, dass die Koalition die komplette Amtszeit durchhält. Zoe Tassovali, Redaktion.
1: Ölkonzerne haben den Tankrabatt nach Angaben des ADAC bisher nicht komplett weitergegeben. Die Literpreise für Benzin und Diesel seien seit dem Inkrafttreten um gut 12 Cent gesunken, so der ADAC. Die Steuersenkung beträgt aber 16,7 Cent. Die Preise seien also nach wie vor zu hoch, zumal auch der Ölpreis gesunken sei. Im vergangenen Jahr hat es weniger Straftaten an Bahnhöfen gegeben, aber mehr Angriffe auf Bahnbeschäftigte. Das zeigt eine Auswertung des Interessenverbands Allianz pro Schiene auf Basis der Kriminalstatistik.
3: Dass die Bahnhöfe sicherer geworden sind, führt der Verband auf den Einsatz von Security-Leuten und Kameras zurück. Sorge gibt es aber wegen der zuletzt fast 2700 Angriffe auf Mitarbeitende. Ein Anstieg um 11% in nur einem Jahr. Nach einer tödlichen Attacke auf einen Zugbegleiter will die Bahn auch mehr Sicherheitskräfte einstellen und testweise sind in einigen Regiozügen 2 Kontrolleure im Dienst. Diese Doppelbesetzung fordert die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in allen Zügen, aber Bund und Länder halten das für unbezahlbar. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Es ist weiter unklar, wo der mehrfach an der Ostsee gestrandete Buckelwal im Moment ist. Der Wal war gestern in der Nordsee freigelassen worden. Ein GPS-Sender liefere anders als geplant aber keine Ortsdaten, sagte Karin Walter-Mommert, eine Geldgeberin der privaten Rettungsaktion. Der Sender habe aber Vitalzeichen übertragen, demnach lebe der Wal. Eine unabhängige Bestätigung dieser Informationen gibt es bisher nicht.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde trafo binasında gerçekleşen hırsızlık olayı geniş çaplı elektrik kesintisine neden oldu. 129 trafonun etkilendiği olayda 10 binden fazla hane kısa süreli elektriksiz kaldı. Bazı bölgelerde ise kesinti saatler sürdü. Ekipler arızayı gidermek için hızlıca müdahale ederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Gülistan doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soner sim kart iddiasını reddetti. Tutuklu ihraç polis Gökhan Ertok, dokuya ait sim karttaki bazı bilgilerin silindikten sonra kartın kendisine gönderildiğini söylemişti. Soner bu iddiayı reddetti. Erdoğan, Irak Başbakan adayı Zeydi'yi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefonda görüştü. Erdoğan, Zeydi'yi adaylığı nedeniyle tebrik etti ve Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümetin kısa sürede kurulacağına inandığını söyledi. Galatasaray, Samsunspor karşısında şampiyonluğu erteledi. Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmek için çıktığı Samsunspor deplasmanında 4-1 mağlup oldu. Yunus Akgün'ün golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda Torreira'nın sakatlığı ve kaleci Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle oyundan düştü. Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i yenmesiyle puan farkı 4'e düştü. Galatasaray haftaya kendi evinde Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
5: Hanımlar, beyler, kısa bir haber arası verdik. Şimdi de Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Saat 15.05, yavaş yavaş günü bitirip akşam üstüne doğru yaklaşıyoruz. Daha varmadık, sadece yaklaşıyoruz. Şimdi Alize Rüzgar'ıyla geçmişe gideceğiz. Aramızda eminim Kaybedenler Kulübü filmini izlemiş olanlar, sevenler vardır. Sizler için bir şarkı seçtim. Bu şarkı ilk kez 1980 yılında çıkıyor ve çok seviliyor. Sonra aradan 30 yıl kadar geçtikten sonra Kaybedenler Kulübü filmi bu şarkıyı alıp filmde kullanıyor. Ve bu sefer de şarkı genç nesil tarafından öğreniliyor. Yine çok seviliyor. Yani öyle hem kuşaklar arası geçen bir şarkı hem de içimize işleyen, eskimeyen özel bir şarkı. Asu Maralman'dan Bağrı Yanık Dostlara.

Asumar Alman'dan Bağrı Yanık Dostlara şarkısını dinledik. Çok keyifli, çok güzel bir başlangıç yaptık saat 3'e. Bir dinleyicimiz demiş ki, bu güzel havada maalesef çalışmak zorundayız. Ama neyse ki Metropol FM ve samimi sohbetiniz sayesinde günümüz sıkıcı geçmiyor. Çok tatlısınız, çok teşekkür ederim. Böyle mesajlar gelince benim de bir anda keyfim tepeye çıkıyor. Benim de çok enerjim yerine geliyor. Şimdi enerjisi yüksek bir şarkıyla devam edeceğim. Ama önümüzdeki bu saatler içinde sohbetimize de devam edeceğiz. Pazar sohbetleri yapacağız. Ege'den Delice Bir Sevda.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.
1: Sevgili dinleyiciler, enerjisi yüksek, çok istenen bir şarkıyla devam. Sıla'dan Hayran.

Hanımlar, beyler, Sıla'dan Hayran şarkısını dinledik. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz ve ben Alize bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bir yandan da güzel, hafif pazar sohbetleri ediyoruz. Bir dinleyicimiz NRV'den Burcu Hanım yazmış ve demiş ki bugün artık dinleniyorum, terasımda sizleri dinliyorum ve çok güzel bir fotoğraf atmış. NRV'de hava biraz kapalı görünüyor şu an, bulutlu görünüyor, öyle mi acaba, hala merak ediyorum. Ve biz şimdi bu pazar günüyle ilgili bir soru soracağım ben şu an beni dinleyen herkese. Sizce pazar günü en güzel nasıl geçirilir? Siz en çok ne yapmayı seviyorsunuz? Mangal mı yapmayı seviyorsunuz? Piknik mi, yoksa koşu, spor yapanlar var? Ya da evde yatmayı, dinlenmeyi mi seviyorsunuz? Yazın, konuşalım. WhatsApp hattımız 030-217-97-071. Şimdi sizlere çok güzel bir şarkı geliyor. Yine çok sevilen bir kadın sanatçımızdan geliyor. Göksel'den Senden Başka.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart şehir merkezindeki ücretsiz blok parti etkinliğine cuma akşamı 1500'den fazla kişi katıldı. Kalabalığın sokaklara, pencerelere ve otopark kenarlarına yayılması üzerine organizatör polisi çağırdı. Polis Steinstraße'yi geçici olarak kapattı, konserler yaklaşık 1 saat durdu, olayda kimse yaralanmadı. Tren çalışanları artan saldırılar nedeniyle daha fazla koruma istiyor. Stuttgart ana tren garında sendikalar toplu taşımada çalışan personele yönelik şiddete dikkat çekti. EVG anketine göre çalışanların 3'te 1'i mesleği bırakmayı düşünüyor. Her iki çalışandan biri fiziksel saldırı yaşadığını belirtiyor. Sendikalar trenlerde çift personel, daha fazla güvenlik görevlisi ve federal polis istiyor. Baden-Württemberg'de Yeşiller ve CDU yeni koalisyon için büyük bir adım attı. Sözleşmenin çarşamba günü açıklanması, Cem Özdemir'in ise 13 Mayıs'ta eyalet başbakanı seçilmesi planlanıyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Sevgili dinleyiciler, pazar günü sizce en iyi nasıl geçirilir? Bugün ne yapılır demiştim. Bir dinleyicimiz Ayşe Hanım yazmış. Demiş ki bence pazar günü kapatılsın. Eskiden ben de öyle hissediyordum pazar günleri. Çünkü hani cumartesinin bir eğlencesi var böyle. Ertesi gün iş yok belki. Böyle bir dışarı çıkıyoruz. Enerjimiz yüksek oluyor. Ama pazarları ertesi gün pazartesi iş günü olduğu için böyle bir arada kalmışlık oluyor. Ne yapsam? Böyle dinlensem mi, evde full yatsam mı tüm gün? O zaman da tembel hissediyoruz. Ya da böyle evden çıksam bir şey mi yapsam sağlığım için, vücudum için falan diyoruz. O zaman da yoruluyoruz. Pazartesi de işe yorgun mu gideyim oluyor. Böyle bir ikilem hep var yani. Pazar böyle bir arada kalmış bir gün. Ama ben çözdüm kendim için. Çünkü ben artık pazarları buraya stüdyoya gelip sizlerle sohbet edip süper eğleniyorum. Çok iyi bir gün geçiriyorum. Pazartesileri de çalışmıyorum pazar çalıştığım için. O yüzden ben yolumu buldum. Ama merak ediyorum, siz ne düşünüyorsunuz pazar günüyle ilgili? Seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Böyle insanları ikiye bölen bir gün pazar. Ve aynı zamanda Ayşe Hanım'ın, dinleyicimiz Ayşe Hanım'ın kardeşi Asiye'nin bugün doğum günüymüş. Asiye'ye buradan doğum günün kutlu olsun diyorum bu güzel pazar gününde. Umarım eğlenceli, keyifli, güzel bir doğum günü geçiriyorsundur Asiye. O yüzden o zaman bu şarkı Asiye'ye gelsin. Sezen Aksu'dan Aşk Dansı.

Hanımlar, beyler, Zeynep Bastık'tan Zor şarkısını dinledik. Demiştim ki sizce pazar günü en iyi nasıl geçirilir? Evde mi geçirilir, dışarıda mı geçirilir, bana yazın. Berlin'den Taner Bey yazmış ve diyor ki pazar günü yapılacak en iyi şey yolda olmaktır. Bence bir düşündüm, bence mantıklı. Çünkü yolda olmak böyle ne evdeyiz, hani bir yere sıkışmış hissediyoruz, ne de dışarıdayız, böyle bir yorgun hissediyoruz. Tam ikisi arasında böyle, ne ev ne dışarısı ama yine yoldayız, yani bir yere gidiyoruz, bir şeyin içinde bir yere gidiyoruz. Bir de bence şöyle bir durum var, arabada olmak bazen insana iyi geliyor, böyle bir kafayı temizliyor mu ne, bilmiyorum, insanı bir tazeliyor gibi hissediyorum. Ben seviyorum böyle sürüşe çıkmayı arabayla ve benim için bayağı da önemli bir aktivite bu. Keşke, hatta isterdim ki her, yani hiç çok işim olmasa da böyle her gün bir saat hiçbir yere gitmeden şöyle bir sürüşe çıksam, sonra eve geri dönsem kafam boşalırdı. Yani diye öyle düşünüyorum. Tabii şey de önemli, arabayı süren miyim yoksa yanda mı oturuyorum? Yanda oturmayı tercih ederim, öyle daha keyifli bir sürüş olur o zaman. Ve biliyorum ki şu an bizi arabalarından dinlemekte olan da bir sürü dinleyicim var. Buradan hepinize güzel bir yolculuk, güzel bir pazar günü diliyorum. Ve şimdi çalacağım şarkı Haluk Levent'ten. Efsane bir şarkı ve arabada eminim çok iyi gidecek bu şarkı. Haluk Levent'ten Elfida.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

hanımlar, beyler, pazar günü en iyi nasıl geçirilir demiştim ve her pazar bu soruyu soruyorum ben ve her pazarda dinleyicilerimin bir grubu bahçe diyorlar. Yani bahçe fanatikleri grubu bu ve ben de sizlerden çok uzak değilim. Bence de herhalde şu an çalışmasam, stüdyoda olmasam bir bahçede, bir parkta ya da belki oturuyor olurdum. Kitap okurdum, kahve içerdim, böyle takılırdım öyle bir gün. Seviyorum ben de bahçeyi. Ve o kadar güzel fotoğraflar geliyor ki bahçeyle ilgili. Çok teşekkür ederim bu güzel fotoğraflar için. Bir yandan da o bahçe fotoğraflarının içinde masalar var tabii fotoğrafta ve harika sofralar var. Bir dinleyicimiz Augsburg'dan Azra Hanım bir fotoğraf atmış. O kadar güneşli, güzel bir bahçesi var ki Azra Hanım'ın ve onun o bahçede o kadar güzel bir masası var ki keşke gösterebilsem. Afiyet olsun Azra Hanım. Ve başka bir dinleyicim Sedat Bey de, o da bahçedeymiş ve damadıyla birlikte şu an boya badana yapıyormuş. Size de kolay gelsin. Sedat Bey ve damadı da bir şarkı istiyorlar. Bu şarkı da size gelsin o zaman. Neco'dan Seni Bana Katsam.

Neco'dan Seni Bana Katsam dinledik ve şimdi de son zamanların en popüler düetlerinden biriyle devam ediyoruz. Sefo ve Demet Akalın'dan Yerinde Dur.

Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün 60'lardan, 70'lerden çaldık, 2000'ler, 2010'lardan da çaldık. Ama derseniz ki hemen şu an günümüzden Türkiye'de nasıl şarkılar yapılıyor, neler oluyor? Şimdi çalacağım şarkı Ankara Echoes grubunun 2025 yılında çıkmış bir şarkısı ve Echoes of Anatolia albümünden. Yani bunu Türkçe'ye Anadolu'nun yankıları diye çevirebiliriz. Ve bu şarkıda da Anadolu'nun folk müziğiyle elektronik müziği bir araya getirip Ankara Echoes grubu ortaya çok orijinal, güzel, tatlı bir şarkı çıkarıyor. Ankara Echoes'dan Beni Al.

İbrahim Tatlıses'ten Mavi Şim şarkısını dinledik ve İbrahim Tatlıses deyince akla kim gelir? Sibel Can gelir. Hep aralarında bir dostlar mı, düşmanlar mı nedir bilmiyoruz, bir şeyler var. Ve şimdiki şarkımız da Sibel Can'dan Çantada Keklik.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyo.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
0: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi sizler için süper enerjik bir şarkı seçtim. Hadise ve Motive'den geliyor bu şarkı. Hadise'yi zaten yıllardır dinliyoruz, bunca yıldır. Eurovision olsun, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüriliği olsun. Hadise'nin süper özgür bir enerjisi var bence. Böyle ne isterse canı yapan insanlar olur ya, bana öyle bir insanmış gibi geliyor Hadise hep. Ve Motive de 2000 doğumlu genç bir rap sanatçımız. Ve o da bayağı kendine has özgür ruhlu biri. Bir röportajında diyor ki Motive, piyasada mavi renk varsa siz kırmızı olmalısınız. Yani böyle orijinalliğe, kendi olmaya önem veren bir genç sanatçımız. Ve bu şarkıda da ikisinin enerjisi bir araya geliyor ve birbirine çok yakışıyor. Ortaya cap canlı güzel bir şarkı çıkıyor. Hadise ve Motive'den Labirent.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz ve Alize Rüzgarı programına şimdi tüm hızıyla devam ediyoruz. Demiştim ki pazar günümüzü nasıl geçirelim? Neler yapıyorsunuz? Ev, bahçe, iş, araba neredesiniz? Bir dinleyicimiz Hulusi Bey fotoğraf atmış yine bahçesinden. O da bahçe tayfadan, bakın. O kadar güzel görünen bir bahçesi var ki Hulusi Bey'in, nasıl anlatayım bilmiyorum. Böyle mosmor, yasemin mi bunun? Değil, bir bitki, bilmiyorum ismine. Harika görünen mosmor bir çiçek. Karpuz yetiştiriyor Hulusi Bey. Can eriği büyütüyor. O kadar güzel ki ve bu meyvelere bakınca, bu eriye, karpuza, insan gerçekten baharın gelişini, yazın gelişini böyle görüyor. O emeklerin karşılığını alınca ne kadar güzel hissettiriyor. Ve Hulusi Bey bu bahçeyi eşi Gülay Hanım'la birlikte çekip çeviriyormuş. Ne kadar güzel bir aktivite. Ben de ileride şöyle bir 15-20 yıla belki o küçük bahçeler oluyor ya, hobi bahçesi gibi böyle. Onlardan bir tane almak istiyorum. Böyle hafta sonları giderim, eğlenirim orada. Bitki ekerim, meyve, sebze ekerim. Yani çok güzel olur. Artık şehirlerde yaşaya yaşaya böyle eksikliklerimiz oluyor. Bahçeye, toprağa ulaşmak istiyoruz. Evet, devam edelim. Ve bir yandan da lütfen pazar gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz, fotoğraf atmaya devam edin siz de, üzerine sohbet edelim. WhatsApp hattımız 030-217-97-071. Bu şarkı da bize bu güzel meyvelerin fotoğrafını atmış olan Hulusi Bey ve Gülay Hanım çiftine gelsin. Mert Çodur ve İrem Derici'den Yıkılana Kadar. Sen

diyeceğim. Augsburg'tan Engin Bey yazmış. Harika bir bahçe fotoğrafı atmış ve diyor ki bahçenin avantajı var, dezavantajı var. Bahçe demek uğraşmak demek diyor. Ve gerçekten de öyle. Ama böyle pazar günleri bana o kadar fazla güzel bahçe fotoğrafı, güzel sofra fotoğrafı geliyor ki ben alıştım artık. Şey diyorum, şey zannediyorum. Çok kolay ya bahçe yapmak falan zannediyorum ama evet. Gerçekten de bayağı emek istiyor. Bu şarkı bahçede dinlenmekte olan Engin Bey'e ve diğer tüm keyif yapan dinleyicilerimize gelsin. Memleket

Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Ve bir yandan da aralarda küçük küçük pazar sohbetleri ediyoruz. En son bahçe konusundan konuşuyorduk. Bahçede oturmak, pazar günlerini güzel, keyifli bu pazar günlerimizi bahçede geçirmek üzerine. Şimdi bahçe emektir diyen dinleyicilerim var. Ve haklılar. Bahçe keyiftir diyen dinleyicilerim var. Onlar da haklılar. Bahçe hem emektir hem keyiftir. Köln'den başka bir dinleyicim Onur Bey yazmış ve diyor ki, bence bahçenin en güzel yanı çocuklarımla orada geçirdiğim vakittir. Ve çok tatlı ve çok doğru bir düşünce bu. Çünkü bir yeri güzel yapan, bir özel bir şeyi özel yapan, orada başkalarıyla, çocuk sevdiklerimizle, ailemizle, eşimizle, dostumuzla geçirdiğimiz özel vakitler tatlı vakitlerdir. O zaman bu şarkı da Köln'den Onur Bey ve ailesi için gelsin. Sakilerden Kış Güneşi.

Sakiler'den Kış Güneşi şarkısını dinledik. Yeni şarkımızsa genç bir sanatçımızdan Blok 3'ten geliyor. Blok 3 genç bir rap sanatçımız ve belki de bu yaşından aldığı, gençliğinden aldığı enerjiyle Türkiye'de hızla başarıya yükseldi. Bir anda piyasaya çıktı ve bir anda dinlenmeye başladı. Ve gitgide de herkes gerçekten sevmeye başladı Blok 3'ü genç yaşlı demeden. Ve bence Blok 3 ile ilgili çok etkileyici bir detay var. O da şu: birkaç yıl önce Türkiye'de en iyi rapçi ödülünü alıyor Blok 3. Ve ödül konuşmasında diyor ki: milyonlarca insan var, bana sen mi yapacaksın dediler. Evet vallahi ben yaptım. Böyle yani özgüvenli, dürüst, enerjisi yüksek biri. Ben onu bu konuşmasıyla tanıdım ve en çok da bu konuşması yüzünden sevdim, dinlemeye başladım. Şimdi Blok 3'ten Kusura Bakma.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Sevgili dinleyiciler, yeni şarkımız çok enerjik bir düet ve çok da orijinal bir düet. Çünkü bu şarkıda alternatif rock, pop ve elektronik müzik bir araya geliyor. Ve başka bir ilginç detay, bu şarkının klibini çekmek için Hande Yener ve Madrigal grubu Almanya'ya, Berlin'e gelmişler ve klibi burada çekmişler. Türk pop müziğinin kraliçesi Hande Yener ve Madrigal grubundan Ego.

Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgar'ına tüm hızıyla devam ediyoruz. Hande Yener ve Madrigal'den Ego şarkısını dinledik. Benim son zamanlarda gerçekten en sevdiğim, en keyif aldığım düetlerden biri bu. Bir dinleyicimiz Bremen'den Sevinç Hanım yazmış ve herkese keyifli pazarlar dilemiş. Sevinç Hanım şu an bahçede kızı Elçin'le çay çekirdek keyfi yapıyormuş. Afiyet olsun Sevinç Hanım'a ve Elçin'e. Buradan size çok iyi bir pazar günü diliyorum. Ben İzmirliyim. Ben bu çay çekirdek keyfi denilen şeye hep çay çiğdem keyfi diyorum tabii ki. Ve böyle insanlar buna gülüyor, dalga geçiyor bazen. Bence de komik yani. Niye İzmirliler olarak biz buna çiğdem diyoruz bilmiyorum. Öyle gelmiş, öyle gidiyor. Sıradaki şarkımız o zaman efsane bir şarkı da bu arada. Benim en sevdiğim şarkılardan biri. Elçin, Sevinç Hanım ve kızı Elçin için gelsin. Ajda Pekkan'dan Arada Sırada.

Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi sizi Alize Rüzgarı ile biraz geçmişe götüreceğim. Şu an çalan şarkımız nostaljik bir şarkı, 1970'lerden. Ve Kara Gözlüm filminde çalıyor. Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın aşk hikayesini izlerken bu şarkıyı dinliyoruz. Şimdi de Pau'dan, gerçek ismiyle yani Ayhan Ulu'dan yeniden yorumlanışını dinliyoruz. Sevemedim.

Sevemedim Kara Gözlüm şarkısını dinledik. Şimdi ise benden sık sık istenen bir sanatçıdan bir şarkı çalacağım. Orhan Gencebay'dan geliyor bu şarkı. Ve diyor ki Gencebay bu şarkıda: "Hor görme garibi, kim bilir ne derdi vardır. Onu bu hallere bir koyan vardır." Ne kadar güzel söylemiş, ne kadar tatlı. Asla eskimeyecek olan sesi ve o samimiyetiyle Orhan Gencebay'dan "Hor görme garibi."

Serdar Ortaç Ne Bu Neşe'yi dinledik. Bir dinleyicimiz Selo Bey diyor ki ne varsa eskilerde var diyor. O zaman bu şarkı, bu harika nostaljik şarkı Selo Bey'e gelsin. Neco'dan Seni Bana Katsam.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Sevgili dinleyiciler, çok istenen bir kadın şarkıcımızla devam ediyoruz. Güçlü sesi ve müziğiyle Sıla'dan hayran.

Sevgili dinleyiciler, Zeynep Bastık'tan Misafir şarkısını dinledik. Şimdi Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Bugün ve her pazar günü. Bir yandan da küçük sohbetler ediyoruz, pazar sohbetleri dediğim benim. Şimdi saatler artık 17.21, 5.30'a yaklaştık. Neler yapıyorsunuz? Pazar gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Akşamüstünü nasıl ettiniz? Fotoğraf atın, mesaj atın, sohbet edelim biraz. Arabada olan dinleyicilerimiz var diye düşünüyorum. Çünkü artık pikniklere mi gidildi, mangallara mı gidildi bilmiyorum ama yavaş yavaş dönüş vakti geliyor. Bu şarkı sizler için gelsin. Çünkü bence bu şarkı arabada harika gidecek olan bir şarkı. Anadolu rock müziğinin efsanesi Kıraç'tan geliyor. Kıraç'ın 2001 yılında çıkardığı Zaman albümünden Kan ve Gül.

Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicim Darmstadt'tan Zafer Bey bir fotoğraf atmış bir futbol turnuvasından ve Darmstadt'ta şampiyon olmuşlar. Tebrik ederim Zafer Bey. Böyle pazar gününü böyle spor aktiviteleriyle geçirmek bence çok güzel, çok değerli. Ben de burada 4 saat boyunca oturuyorum ama ne yapacağım? Buradan çıktığımda stüdyodan eve bisikletle gideceğim. Ben de böyle bir denge kurmaya çalışıyorum. O zaman madem futbol dedik, bisiklet dedik, aktiflik dedik. Şimdi enerjisi yüksek, neşeli, cıvıl cıvıl bir şarkı gelsin. Bu şarkı da baharın gelişiyle, havaların ısınışıyla kanı kaynayan tüm dinleyicilerime gelsin. Hadiseden Deli Oğlan.

0: Sevgili dinleyiciler, Hadise'den Deli Oğlan şarkısını dinledik. Enerjilerimizi yükselttik, modumuzu yükselttik. Bir dinleyicim, bir başka dinleyicim. Forzheim'dan Ferdi Şahin Bey yazmış ve nişanlısı Meyra için bir şarkı istiyormuş. Ve fotoğraf da atmışlar şu an bahçede. Keyif yapıyorlar, piknik yapıyorlar ve çok da güzel görünüyor. Bugün bana o kadar çok güzel bahçe fotoğrafı geldi ki inanamıyorum. Bu kadar. Ve sırf bahçe de değil. Ne zaman bir bahçe fotoğrafı olsa yanında şöyle bir ya şezlongta uzanan bir insan oluyor ya böyle bir harika donatılmış bir masa oluyor, sofra oluyor. Herkese buradan çok güzel, çok keyifli bir pazar akşamüstü diliyorum. Şimdi çalacağım şarkı Emre Fel ve Funk Takıl'dan bir şarkı. Yeni bir şarkı olmasına rağmen bu şarkıyı dinleyen birçok insan bunu Barış Manço şarkısı zannediyor. Çünkü öyle nostaljik bir enerjisi, öyle bir tınısı var. Bakalım ne düşüneceksiniz? Bu şarkı Şahin Bey ve nişanlısı Meyra Hanım için gelsin. Emre Fel ve Funk Takıl'dan Bir Güldün.
1: Ölüm bizim için böyle.

Ebru Yaşar'dan Yeminim Var şarkısını dinledik. Bir dinleyicim Wuppertal'den Nuri Bey yazmış, bir fotoğraf atmış. Tofaşıyla pazar gezmesi yapıyormuş ve bu tofaşlar ne kadar güzel görünüyor içten. Bunları hep yıllar boyu çocukluğumdan beri dışarıdan görüyorum, hiç içeriden görmemiştim. Şey gibi görünüyor, böyle bilim kurgu filmlerinde olur ya öyle arabalar, böyle onlar gibi görünüyor. Nasıl anlatsam bilemedim, bayağı güzel görünüyor. Bazen görüyorum, hiç Almanya'da denk gelmedim buna ama Türkiye'de çok denk geldim. Böyle tofaş sahipleri ya da neydi o öbür arabanın adı, Vosvos muydu? Vosvos, evet, kaplumbağaya benzeyen o Vosvos araba sahipleri buluşup bazı günlerde böyle birlikte konvoya çıkıyorlar. Çok güzel görünüyor. Böyle şeyleri görmek benim hoşuma gidiyor hep yollarda. Buradan şu an yollarda bizi dinlemekte olan tüm dinleyicilerimize güzel, iyi sürüşler diliyorum ve keyifli bir pazar günü diliyorum. Ve bu şarkı, şimdi seçtiğim, sizlere çalacağım şarkı bence arabada çok iyi gidecek olan bir şarkı. Haluk Levent'ten Elfida geliyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizlere tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdiki şarkımız Derya Ulu ve Asil Gök'ten Yansıma.
1: Yepyeni yaşlarımda, belki gözyaşlarımda senle

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.
1: Sevgili dinleyiciler, pazar günümüzün akşamüstünü ettik demiştim. Neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor akşamüstünüz? Fotoğraf atın. Bir dinleyicimiz Mainz'den Arif Bey yazmış. Harika bir yine tabak, masa fotoğrafı geldi. Böyle bir pirzolaya benzeyen pirzola var fotoğrafta ve cacık var yanında. Harika görünüyor ve Arif Bey demiş ki yakınlarda olsaydınız siz de yerdiniz. İşte benim dinleyicilerim böyle tatlı, paylaşımcı, harika insanlar. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Arif Bey. Ve başka bir dinleyicimiz Mannheim'dan Fırat Bey de şu an bir yandan çalışıyormuş ve bir yandan bizi dinliyormuş. O yüzden buradan evinde keyif yapmakta olan, işinde olan, arabasında olan tüm dinleyicilerimin pazar gününü bir kez daha kutluyorum. Hepinize güzel, heyecanlı, tatlı bir hafta sonu ve hafta diliyorum. Bu şarkımız keyifli bir şarkı tekrar. Buray ve Teoman'dan geliyor. Kupa Kızı ve Sinek Valesi.

Sevgili dinleyiciler, fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Belli ki Türk kahvesi saati gelmiş. Bu şarkımız Kaptan Mehmet abi ve eşi Filiz abla için gelsin. Kahve yanında iyi gidecek. Tarkan'dan Anılarla Yaşamak.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Değerli dinleyenler, Trump'ın yeni gümrük tehdidi Alman otomotivini hedef alabilir. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden ithal edilen araçlara gümrük vergilerini %25'e çıkarma tehdidinde bulundu. Uzmanlara göre bu karar özellikle Alman üreticileri etkileyebilir. BMW ve Mercedes ABD'deki fabrikaları nedeniyle kısmen korunurken Porsche ve Audi daha ağır darbe alabilir. Almanya'da camiye yönelik saldırı artan İslam karşıtlığı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Almanya'nın Memmingen kentinde bir camiye çirkin bir saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler cami girişine domuz kafası bıraktı ve duvarlara hayvan kanı sürdü. Olayın ardından devlet güvenliği birimi soruşturma başlattı. Yaklaşık 1,6 milyon Suriyeli ülkesine geri döndü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Suriye'deki iktidar değişiminden bu yana yaklaşık 1,63 milyon Suriyeli ülkesine döndü. Türkiye'den yaklaşık 640 bin, Lübnan'dan 630 bin ve Ürdün'den 285 bin kişi dönüş yaptı. Almanya'dan ise geçen yıl 3678 Suriyelinin gönüllü olarak döndüğü bildirildi. Türkiye'de meteoroloji 43 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kar, sağanak ve fırtına beklenen iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Antalya ve Konya'da var. Uzmanlar sel riskine karşı uyarıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.

0: sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
1: Hande Yener ve Madrigal, Ego. Pau, Sevemedim Kara Gözlüm.
2: Aramıza kimse gelip girmesin.
1: Derya Ulu, Hani.
3: Hani çok sevmiştin, hani sen beni. Ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarılarına göre Avrupa'nın birçok ülkelerinde önümüzdeki haftalarda kerozin, yani uçak yakıtı sıkıntısı yaşanabileceği endişesi gündemde. Özellikle de İran Savaşı sonrası tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar havacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Alman hükümeti şu an için yakıt tedariğinde akut bir kriz beklenmediklerini açıklıyor. Ancak olası risklere karşı Ekonomi Bakanlığı bünyesinde kerozin zirvesi düzenlendi ve konunun Ulusal Güvenlik Konseyi'nde de ele alınacağı bildirildi. Ekonomistler bu durumda erken önlem alınması durumunda ciddi bir sıkıntının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Federal Ekonomi Bakanı Gayşe mevcut durumda yakıt arzının güvence altında olduğunu vurguluyor. Bakan Gayşe Almanya'da kerozin tedariğinde herhangi bir darboğazın bulunmadığını belirtiyor. Ülkenin enerji altyapısı ve tedarik ağları sayesinde bu konuda hazırlıklı olduğunu ifade ediyor.
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir zum heutigen Zeitpunkt keine Knappheit haben, weil wir noch über genügend Import verfügen, weil wir vor allem aber auch über Raffinerien verfügen, die den Kerosinbedarf zu 50% selbst im Land herstellen.
0: Öte yandan Bakan Gayşe küresel ölçekte enerji piyasalarının hala baskı altında olduğuna dikkat çekiyor ve bu durumun özellikle fiyatlara yansıdığını ve birçok sektörü etkilediğini belirtiyor. Artan kerozin ve uçak yakıt fiyatlarının başta havacılık olmak üzere lojistik ve turizm gibi sektörlerde maliyet baskısını arttırdığını ifade ediyor.
1: Wir sehen hohe Preise, das ist belastend für Reisende, das ist belastend für die Tourismusindustrie, ist aber belastend auch für Unternehmen, die auf Frachttransport angewiesen sind, also die gesamte Logistikbranche. Und insofern geht es darum, unsere Raffinerien zu stärken, sich aber auch vorzubereiten für den Fall, dass wir keine Entspannung in der Straße von Hormuz haben.
0: Değerli dinleyenler, İran Savaşı ile birlikte dünya genelinde enerji fiyatları hızlı bir şekilde artarken yakıt maliyetleri nedeniyle bazı havayolu şirketleri şimdiden önlem almaya başladı. Örneğin Lufthansa filosunun bir bölümünü geçici olarak hizmet dışı bırakma kararı aldı. Şirketin planına göre Ekim ayına kadar yaklaşık 20 bin kısa mesafe uçuş iptal edildi ve böylece 40 bin ton kerozin, yani uçak yakıtı tasarrufu sağlanıyor. Sadece Almanya'da da değil, dünya genelinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki uzun mesafeli uçuşlarda fiyat artışları da dikkat çekiyor. Değerli dinleyenler, konuyu takip etmeye tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Metropol FM Özel Dosya.

Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.
3: Metropol FM.de

0: sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Şu anda Metropol FM keyif programını dinliyorsunuz. Müziğimizin en sevilen nostaljik şarkıları sizlerle.
1: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor, içimi ısıtıyor.

seni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan ve Özcan Deniz Stuttgart'ta. Bu konsere bilet kazanmak istiyorsan kulağın Metropol FM'de olsun. Özcan Deniz 8 Mayıs Cuma günü Stuttgart Liederhalle'de.

hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceyi eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: aşksız bırakma.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitti.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi